Çiliye, çiliye, çiliyeti more buru, çiliyeti more buru, götür konu.

0: Dëgjues të dashur, po i lëm për disa minuta në shoqërinë e këngëtarit Gian Bonomo në këngën e tij me titull Ciao.
1: Çal ya da gitme ve kal. Dudaklarım da tadın, beni bir tek sen anladın. Şarkımı çal ya da gitme ve kal. Yolların aşınmış, gitmekten adım adım. Şarkımı çal

Şarkımı çal ya da gitme ve kal. Acıtır hayallerim, rüyalarımda inlerim. Şarkımı çal, ben söylerim. Bugünün sonu ölüm, boğazım düğüm düğüm. Şarkımı çal.